0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesinde 6 Ekim 1014 tarihinde Prespa'da vefat eden Bulgar Çarı Samuil'in naaşının Bulgaristan'a iade edilerek Sofya'ya getirilmesi vesilesiyle Bulgar Devleti'nin önde gelen Orta Çağ yöneticilerinden biri olan Samuil'in hayatı ve ölümüne ilişkin iş arkadaşımız Ivo Ivanov tarafından hazırlanan haberi dikkatinize sunacağız. Devamlı Doktor Emine Bayraktarova, Krumovgrad'a yakın bulunan ve Balkan Yarımadası'ndaki tarih öncesi kültürün en etkileyici ve aynı zamanda gizemli anıtlarından biri olan Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksini anlatacak.

0: güne tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. 6 Ekim 1014 tarihinde Prespa'da vefat eden Bulgar çarı Samuil'in naaşının Bulgaristan'a iade edilerek Sofya'ya getirilmesi vesilesiyle Bulgar Devleti'nin önde gelen Orta Çağ yöneticilerinden biri olan Samuil'in hayatı ve ölümüne ilişkin iş arkadaşımız Ivo Ivanov tarafından hazırlanan haberi dikkatinize sunuyoruz. Önde gelen Orta Çağ Bulgar hükümdarlarından olan Çar Samuil, 6 Ekim 1014 tarihinde Prespa'da vefat etti. 10 yıllar boyunca Bizans'a karşı savaşan Çar Samuil'in trajik ölümüyle 1. Bulgar Devleti'nin sonuna giden yol açılmış oldu. Çar'ın yaşamı talihsiz bir şekilde son bulsa da Bulgar halkının tarih hafızasında şanlı bir yeri vardır. 10. yüzyılın sonu ve 11. yüzyılın başında yaşamış olan bir hükümdar ve komutan olan Çar Samuil'in hayatı, Bulgar Devleti'ni Bizans'tan savunmak için yaptığı savaşlarla geçti. Bizanslı kaynaklara göre İmparator 2. Basilios tarafından kör edilen Bulgar ordusunun dönüşünü gören Samuil'in kalbi bu büyük acıya dayanamadı. Sofya Aziz Kliment Ohridski Üniversitesi'nde Orta Çağ Bulgaristan tarihi okutmanı olan Profesör Georgi Nikolov'un radyomuza konuşurken belirttiği gibi Bulgar Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında yürütülen bu savaş Samuil tahta oturmadan başlayarak yarım yüzyıl sürdü ve 40 yıl boyunca halkı, orduyu ve devleti yöneten bizzat Samuil oldu.
1: За него Йоан Скилица казва, той беше воинствен човек, който не знаеше покой. Нещо подобно се среща и в
0: Бизански тарихчи Йоан Скилица Самуил хакында huzur nedir bilmeyen savaşçı bir insan ifadesini kullanmıştır. Buna benzer bir tabir Aziz Nikon Metanoite menkıbesinde de bulunur. Samuil eşsiz cürete ve yenilmez güce sahip biri olarak anılır. Bu özellikleri kişiliğini en iyi tanımlar. Hatta Samuil her ne kadar 1014 yılında vefat etmiş olsa da Çarkaloya'nın 13. yüzyılın başında Papa Innocentius'e yazdığı mektuplarda kendisinden söz ettiğini görüyoruz.

0: Bundan biraz sonra Bizanslı yazar, Selanikli kütüphane görevlisi Yuhanna Stavrakios, Aziz Dimitrios'a dair kaleme aldığı bir metyesinde Bulgarların dilinden hala düşmeyen Samuil ifadesini kullanmıştır diye anlattı Profesör Nikolov. Araştırmacılar, 1. Bulgar Devleti'nin çöküşüne yol açan sebepleri sıralarken, Çar Simeon tarafından yürütülen savaşları öne sürüyor. Bu dönemde henüz ayakları her iki kıtaya sağlam basan, güçlü bir düşman olan Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı yapılan savaşlar zamanla devleti yıprattı. Avrupa'daki durumun elverişsiz olmasına hanedan kavgaları da eklendi. Samuil'in kardeşi Aaron'un istilacılarla gizlice anlaşmaya çalışması üzerine iki aile arasında başlayan kanlı kavga devletin çöküşünden sonra da sürdü. Bulgaristan ve Bizans arasındaki çatışmanın akıbetini ise Bulgar ordusunun Kluç mevkiinde uğradığı hezimet belirledi. Bozgun üzerine esir alınan 14 bin Bulgar askerinin gözlerine mil çekildi. Tarih uzmanı Profesör Nikolov'un belirttiği gibi Çar Samuil devri Orta Çağ'da olduğu gibi zamanımızda da Bulgar halkının hafızasında önemli yere sahiptir. Ancak son 100-150 yıllık dönemde ordunun kör edilmesi ve bunu gören Çar'ın kalp krizi geçirmesine vurgu yapılmaktadır. Çar'ın yürek dağlayan bu tablo karşısında çektiği muazzam acı birçok yazarın kalemine konu olmuştur. Profesör Görgi Nikolov, Çar Samuil'in ısrarlı direnişiyle sırf 1. Bulgar Devleti çöküşünün sembolü değil, özgür Bulgaristan'ı yeniden var eden sonraki nesiller için ilham kaynağı da olduğunu öne sürdü.
1: İma nešto udivitelno v našta istorija, което сякаш малцина хора забелязват. Ако внимателно се погледне
0: Tarihimizde sanki çok az kişi tarafından fark edilen hayret verici bir husus var. 11. ve 12. yüzyıla ait bazı Bulgar kaynaklarına dikkatlice bakacak olursak, Bulgar topraklarının güneybatısındaki Bizanslı yöneticilerin Bulgar çarları olarak anıldığını görürüz. Yani bize bu kaynakları bırakan ve bir anlamda o dönemin tarihçileri olan bu kişilerin algısı devletin yabancı hakimiyet altında bile varlığını sürdürdüğü yönünde olmuştur. Daha da hayret verici olanı ise bu devletin yaklaşık 170 yıl sonra yenilenmiş olmasıdır. Daha da ileriye Osmanlı hakimiyetine düşmemizden sonraki tarihimize bakacak olursak 500 yıl süren hakimiyetten sonra devletimiz yine var oldu. Düşünün, dünyada devleti anka kuşu misali tekrar tekrar yeni baştan kurulan daha kaç halk var ki şeklinde konuştu Profesör Nikolov. Çar Samuil Prespa'da günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan Aziz Ahil adasında bulunan ve aynı adı taşıyan kilisede toprağa verilmiştir. 1969 yılında Yunan arkeolog Nikolaos Muchopoulos tarafından bulunan Bulgar hükümdarının kemikleri 3 Ekim'de Bulgaristan başkenti Sofya'ya getirilerek ebedi huzura kavuşacaktır. Küçük ve büyük olmak üzere iki Prespa gölü

Çarlık Sarayı temellerinin çıkması da ihtimaller dahilindedir. Günümüzde Aziz Ahil Adası'ndaki harabeler arasında Çar Samuil zamanından kalan nedir sorusu akılları meşgul ediyor. Aslında bu sorunun cevabını sırf arkeolojik bulgularda değil, Samuil'in güç ve cüret timsali olarak karşımıza çıktığı Bulgar halkının milli hafızasında da aramak gerekir. Değerli dinleyiciler, Sofya'da Çar Samuil heykelinin dikilmesi vesilesiyle 2015 yılında çekilen iş arkadaşımız Ivo Ivanov'un belgeselinde hükümdarın eşkal ve çehresini yeniden teşkil çalışmaları ilginç bir şekilde anlatılmaktadır.

0: güne. Tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, Balkan Yarımadası'ndaki tarih öncesi kültürünün en etkileyici ve aynı zamanda gizemli anıtlarından biri olan Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksi'nin Doğu Rodoplar'da olduğunu biliyor muydunuz? Değerli dinleyiciler, aslında Trakların en tipik anıtları arasında yer alan ve M.Ö. 2. ve 1. bin yıllara ait kaya tapınakların sayıları en fazla Rodop dağlarında bulunmaktadır. Örneğin günümüzde Batı Rodop dağlarında Babyak, Doğu Rodop dağlarında Peperikon, Tatul, Harmankaya, Sağır Taşlar, önemli kutsal tapınak mekanları ve kaya kompleksleri olarak bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde Kovil köyü yakınlarında bulunan ve Türkçe adıyla anılmaya devam eden Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksini anlatmak istiyoruz. Zira aktif turistik rotaların dışında kalan ve yeterince bilinmeyen bu kompleksin devasa bir boyutu ve yüksek bir bilimsel değeri vardır. Tarih öncesine ait Akkaya Kompleksi, Krumovitsa ve Düşündere nehirlerinin kolları arasında Kovil, Canka ve Barati köyleri arasında yer almakta olup Krumovgrad'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıktadır. Akkaya kompleksinin alanı Perperikon, Belintaş ve Harmankaya gibi daha popüler megalitik merkezlerinin alanını birkaç kat aşmaktadır. Üstelik açık renkli volkanik tüflerden oluşan kayalık bir sırtın tepesinde kilometrelerce uzanan Akkaya kompleksi sadece kutsal bir kaya tapınağı değildi. Astronomik gözlem evi, surlarla çevrili yerleşim yeri, tarih öncesi maden ocağı, kaya mezarlığı, şarap imalathanesi işlevlerini de barındırmıştır. Yapıların etkileyici büyüklüğü ve karmaşık planlaması, yüksek mühendislik, metalurji ve astronomi bilgisine sahip bir uygarlığın varlığını düşündürmektedir ki, bu uygarlığın antik çağdaki etkisi Doğu Rodopların sınırlarını aştığı tahmin edilmektedir. Değerli dinleyiciler, Akkaya kompleksinde sunaklar ve su kanalları da dahil olmak üzere oyulmuş birçok kült yapısı dikkat çekmektedir. Araştırmacılar arasında oyma yapıların kökeni hakkında ciddi bir tartışma olsa da geleneksel arkeoloji bilimi anıtların çoğunu Trak kültürüyle ilişkilendiriyor. Yine de bazı bilim adamları Rodop dağlarındaki ana kaya

Tapınaklarının milattan önce 7000'ler gibi erken bir dönemde işlev gördüğü ve birleşik sistemlerinin kalkolitik dönemin ikinci yarısında oldukça gelişmiş bir tarih öncesi uygarlık tarafından geliştirildiği tezini savunuyorlar. Arkeolojik kazılar sırasında bulunan mücevherler, bronz fibulalar, kil hayvan figürleri, insan biçimli putlar ve bol miktarda seramik kalıntıları Akkaya kompleksinin yüzyıllar boyunca farklı kültürel topluluklar tarafından kullandığını göstermektedir. Akkaya kompleksinin merkezinde yaklaşık 15 metre yüksekliğinde işlenmiş basamaklı bir piramit veya pagodaya benzeyen doğal bir kaya yapısı yükselmektedir. Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından yürütülen arkeoastronomik çalışmalar yapının gök cisimlerinin hassas gözlemleri için kullanıldığını doğrulamaktadır. Bu anıtın milattan önce 2600 ila 2500 yılları arasında inşa edildiği ve değişime uğrayarak milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara kadar kullanıldığı kaydedilmektedir. Piramidin dibinde güneye bakan kemerli girişleri olan iki küçük mağara bulunmaktadır. Önce beden bakıldığında bu mağaralar aralarında kaya bariyerlerin elips şeklinde bir açıklıkla delindiği devasa bir tarih öncesi yüzün gözlerine benzemektedirler. Piramidin iç kısımlarında doğal bir dikey çatlağa uyulmuş rahim tipi bir mağara bulunmaktadır. Giriş ve iç oda rahime benzeyecek şekilde oyulmuş olup dibinde bir kaya sunağıyla son bulmaktadır. Bu yapı Güneş Tanrısı ile Büyük Ana Tanrıça arasındaki kutsal evlilik kültüre ilişkilidir. Kovir köyünün son evlerinin yanında yer alan ve üç ayak olarak adlandırılan megalit de ilgi çekici bir yapıdır. Üst yüzeyine yaklaşık 2,5 metre çapında ve 20 santimetre derinliğinde bir sunak oyulmuştur. Megalitin bir ucu eski bir ölümsüzlük sembolü olan stilize yılan başı şeklindedir. Platon'un güneydoğu kesiminde ise üst gövdesi ve başı orman bitki örtüsünün altında kaybolmuş üç boyutlu bir kadın figürü bilinmektedir. Kayalık Platon'un altında yarı kemerli bir niş içinde sütunlardan birinde elips şeklindeki açıklık, belirgin kaş ve dudaklarıyla dikkat çeken devasa bir erkek profilinin gözünü oluşturmaktadır. Hemen arkasında bir uçurum kenarında Mısır Sfenksine benzeyen başka bir başın hatları görülebilir. Platon'un batı kesiminde yer alan bir gözlem tahtının oturma yerine oyulmuş elips şeklinde bir havuzu var ve bu yapı gün batımını izlemek için batıya doğru harika bir manzara sunmaktadır. Platon'un güneybatı kenarında ise yarım küre şeklinde bir başa ve sağ omuzunda küçük elips şeklinde bir havzaya sahip tarih öncesi put figürü yer almaktadır. Değerli dinleyiciler, Akkaya kutsal alanını çevreleyen Doğu Kaya Sırtı'nın etrafında dikkat çekici bir kaya nekropolü de vardır. Ancak keşfedilen 9 mezardan 3'ü mükemmel şekilde korunmuş, ikisi tamamlanmamış ve geri kalanı neredeyse tamamen yok olmuştur. Cenazeler, naaşların mezarların dışında yakılmasıyla gerçekleştiriliyordu. Ardından kalıntılar, mücevherler, bronz fibulalar ve kil hayvan figürleriyle birlikte küplere yerleştirilip gömülüyorlardı. Değerli dinleyiciler, Kovil kompleksi, dini uygulamaların ötesinde yoğun üretim ve ekonomik faaliyetlerin izlerini de korumaktadır. Zira bazı bilim adamları çıplak kaya platolarındaki yamuk şeklindeki nişlerin ve oyukların altın madenciliği için işaretler ve tesisler olarak hizmet ettiği tezini öne sürmektedir. Bununla birlikte kompleksin topraklarında ve komşu Canka köyünde mükemmel şekilde korunmuş kaya şarap imalathaneleri belgelenmiştir. Bu yapılar şarap yapımı gibi ekonomik faaliyetlerin eski toplumların günlük yaşamı ve dini ritüelleriyle ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Şüphesiz Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksini bir dini ve tarihi merkez olarak öneminin gün ışığına çıkarılması, Balkanların ilk sakinlerinin uygarlık taşıyıcılığını daha derinlemesine anlamamızı sağlayacaktır. Değerli dinleyiciler, gelecek hafta

Sizden bize, bizden size programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Beraberliğimizin geri kalan dakikalarında BNR'nin Eski Türkülere Yeni Ses, Yeni Nefes projesi kapsamında yapılan türküler dinletiyoruz.

kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Söyle söyle göçmen kızı,

Sabah yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sevgili gençler ve gönlü hep genç olan değerli dostlar. Gençlik programına hoş geldiniz diyerek mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Teknik yapımda ise çok genç, pırıl pırıl olan ve müzisyen olan arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız sevgili dinleyiciler. Gerçekten gençlik programına da böyle günün birinde ben bu programı sunacağım hiç aklıma gelmezdi ama bu programda bulunmaktan mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Güzel bir Tarkan şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Beni çok sev.

Değerli dinleyiciler, Kültür Sanat Edebiyat programında genç yazar Emine Sıtkı'yı konuk etmiştik. Gerçekten büyük yankı uyandırdı onun sözleri ve onun güzel röportajı. İş arkadaşımız Aziz Şakirtaş, Emine Sıtkı'yla Geri Dönen Babalar projesi üzerine söyleşti. 1991 yılı sonrasında Batı Avrupa'ya çalışmak için giden babaların geride bıraktığı izleri görünür kılan ve birbirini tamamlayan fotoğraf ile söz kısmı olmak üzere iki bölümden oluşan Geri Dönen Babalar projesinin metin kısmını oluşturan Emine Sıtkı, radyomuza konuşurken bu çalışmanın Deli Orman bölgesinde yaşanan dönüşlerin bir gözlemi niteliğini taşıdığını öne sürmüştü. Yazarın projesi Kuzgunlar Kervanı başlıklı kitabı ve diğer konulara ilişkin söyledikleri ilgiyle dinleyeceğinizden eminiz şimdiden sevgili dinleyiciler. Ve bizler Uzun İnce Bir Yoldayız şarkısıyla yola çıkıyoruz. Barış Manço'yu sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Genç yazar Emine Satkı'ya merhaba diyorum. Sizi Bulgaristan Radyosu'ndaki kültür, sanat, edebiyat programına davet etmemizin özel sebebi Geri Dönen Babalar başlıklı yazınız. Bu metin Mihaela Vaceva'nın da fotoğrafçı olarak yer aldığı bir projenin parçasıdır. Yayınlandıkları internet sitesinde ise sizin sözleriniz Erich Lessing bir süre önce stüdyomuzda ağırladı.

0: Projenin nasıl hayata geçtiğini dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Evet, herkese merhaba. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için bu proje son 5 yıldır Deli Orman'da yaşanan süreçlerin bir gözlemi mahiyetindeydi. Koronavirüs salgını sırasında birçok insan yurt dışından dönmeye başladı ve ben kendime şu soruları sormaya başladım. Bu insanlar döndüklerinde ailelerini ne durumda buluyorlar ve aileleri onları nasıl karşılıyorlar? Ben babamı nasıl algılıyorum? Geri dönenler Bulgaristan'ı nasıl algılıyor? Bulgaristan Avrupa Birliği'nin bir parçası olmadan önce babam gibi memleketinden ayrılan birçok insan batıda iş bulmak ve ailelerine para göndermek adına bazen cehennemden geçmek zorunda kaldı. Örneğin o zamanlar güzel bir araba veya ev sahibi olmak gibi birçok şey hiç de kolay değildi. Annemin, babamın ve binlerce insanın aşmak zorunda kaldığı tüm engeller benim şimdiki açımdan ilginç bir fedakarlıktır ve bence bu hikayeler anlatılmaya değer.
0: 90'lı yıllarda elçiliklerin önünde oluşan uzun kuyrukları hatırlıyorum. Uzun yıllar sonra bazı babalar gurbetten dönüyor. Ancak bu arada eşleri dul hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır. Ve çocukları neredeyse yetim gibi yetişiyor. Maddi açıdan daha iyi bir hayat veya macera adına bir ebeveynin hem kendisini hem de çocuklarını ailesinin belki de en önemli yıllarında kendi varlığından mahrum bırakması buna değer mi? Metinde babanızın 6 aylık bir aradan sonra küçük kız kardeşinizin sesini tanıyamadığını dile getiriyorsunuz.
2: Macera arayışı bu adamların genç oldukları dönem için geçerli. Doğal olarak onlar için Almanya, Hollanda ve Belçika gibi yerler cazip olmuştur. Bulgaristan'da ve dünyada 1996, 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, Deli Orman ve Kuzeybatı Bulgaristan gibi ülkemizin daha yoksul bölgelerinden birçok vatandaşımızı ve ailelerini yurt dışından gelen gelire bağımlı hale getirmiştir. Bu fedakarlık buna değdi mi değmedi mi sorusuna tek anlamlı cevap bulamıyoruz. Kimileri evet, kimileri hayır diyor. Bence o dönemde başka bir seçeneğin olmaması onların evden uzakta olma kararını büyük ölçüde haklı kılıyor. Şahsen ben çocuklarımı terk etmezdim ancak ben bunu bugün itibariyle ekonomik açıdan birden çok seçeneği bulunan bir kişi olarak söylüyorum.
0: Evet ve aslında hangi zaman diliminden bahsettiğimiz de önemli. 90'larda vizesiz rejim yokken bu babaların çoğu geri dönmek isteseler bile bu fırsata sahip değildi. Çünkü bu genellikle batıya geri dönmek için yasa dışı yollar aramak anlamına gelirdi. Ve sizin durumunuzda babanızın yokluğu sizdeki mücadeleci ruhu ve edebi metinler yazma yeteneğinizi ortaya çıkardığını söyleyebilir miyiz?
1: Bence yazma yeteneğim babamın yokluğundan değil annemin varlığından kaynaklanıyor. Çünkü annem son derece sanatçı ruhlu bir insan olup her zaman sanatla ilgilenmemi teşvik etti. Mücadeleci ruhum da ondan geliyor. Ama şimdi babam eve döndükten sonra yaşadıkları ile ilgili anılarını dinlerken boyun eğmeyen bir kişi olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun varlığını sürdürme kabiliyeti gibi nitelikler görüyorum. Şimdi 30 yaşlarımdayken babamın kim olduğunu yeniden keşfederek ikinci bir çocukluk yaşıyor gibiyim. Babam daha önce zihnimde daha çok bana anlatıldığı gibi yer alırken şimdi başkalarının söylediklerinden oluşan bu simanın son derece yetersiz olup gerçeği tam olarak yansıtmadığını görüyorum. Babamın yokluğu yazmama yardımcı oldu mu bilemiyorum ama yaratıcı doğamın annemin varlığı tarafından şekillendirildiğini kesinlikle söyleyebilirim.
0: Hayatınızdaki bu olumlu etkisinden dolayı annenize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hayatınızdaki en uzun metin olan Kuzgunlar Kervanı, Kervanza Garvani başlıklı romanınız hakkında da bir soru sormak istiyorum. Bir süre önce bu eserinizi bir tren istasyonunda tanıttığımızı hatırlıyorum. Şu anda 8 ayrı dil

0: компания и там представях в Мадрид. Али
1: Хазарда Китап Узун Бир Yolculuğa Çıkmış Bulunuyor. Bu yıl ilk kez İspanya'daydım ve romanımı Barcelona'da tanıttım. Okuyucuları nasıl cezbettiğini bilemiyorum ama bu eser sanki Bulgar edebiyatının bir parçası olmak üzere uzun zaman yazılmayı beklemişe benziyor. Yine de her ne kadar Bulgaristan şartları bağlamında düşünülmüş ve ortaya çıkmış olsa da bu kitabın İspanya'da da rahatlıkla kabul görüp yaşayabildiğini fark ediyorum. Güya küçük insanların ve küçük insanların dilini konuşuyor ama bence küçük kasaba ve küçük insan diye bir şey yok. İspanyollar da evden ayrılmanın acısını iyi bilir. Kentleşme oradaki küçük kasabaları da nüfusundan yoksun ettiğini görüyoruz. Bu yüzden İspanyollar metni kolayca çözebildiler ve bu sayede İspanya'da harika deneyimler yaşadım. Örneğin Brüksel ve Berlin'de olduğu gibi Avrupa'nın birçok büyük şehrinde hemşehrilerimizin bir araya geldiği edebiyat kulüpleri ve toplulukları var ve onların kitabımı çok farklı şekillerde okuduk. Şahit oldum. Bu da metnin muhtemelen evrensel bir okuma deneyimi sunduğunun ve bu evrenselliğin insanlara hitap edebileceğinin bir işareti.
2: Aslında bölgesel bir yapıtın evrensel de olabilmesi ve farklı yerlerde farklı şekillerde yorumlanması büyük bir başarı.

0: Emine Satkı, bundan kısa süre önce büyük ölçüde Bulgaristan'daki Türk kültürüne adanmış Vij dergisinin bir sayısını hazırladınız. Bu kültürde yeni bir dinamik seziyor musunuz? Sadece hayatta kalması için değil, yeni ve yüksek kaliteli eserler yaratabilmesi için koşullar elverişli mi? Ve bunun gerçekleşmesi için neler yapılabilir?
1: Това е много интересен и пак малко сложен въпрос, понеже ти самия знаеш,
2: çok
1: че...
2: ilginç ve yine cevaplanması kolay olmayan bir sorudur bu. Bulgaristan'daki Türk kültürüne yönelik devlet politikaları farklı dönemlerde çok tutarsız, hatta zaman zaman şizofrenik bile olmuştur. Şu anda Bulgaristan'ın sadece kendi yurttaşlarına değil, aynı zamanda Avrupa anlatısına da uyandığı bir tür ara dönem yaşıyoruz. Ülkemiz daha geniş bir ölçekte kendine bakmak istiyor ve bu yerel Türk kültürü için de iyi bir haber aslında. Ve bu kültürün gereği gibi tanıtılabilmesi için ulusal medyanın da ona uyanması gerekir. Bu da ayrıştırıcı bir amaçla değil, Bulgar Türk kültürünün bağlamına entegre edilmesi adına yapılmalı. Giderek daha fazla Türk kökenli genç farklı ülkelere seyahat etme fırsatını bulduğu için onların bir kısmı sanatçı kimliklerini ortaya koyacak. Çünkü giderek daha kozmopolit hale geliyorlar. Bizim de okuyucular ve dinleyiciler olarak geçmişten gelen basma kalıp algıların kölesi olmadan yerel Türk kültürünün yeni yüzüne kucak açmamız ve onu yaratan sanatçıları teşvik etmemiz son derece önemlidir.
0: Söylediklerinize tamamen katılıyorum. Yerel Türk kültürüyle ilgili şöyle bir sorun da var. Gerçi sizin durumunuzda bu sorun yok çünkü Bulgarca yazıyorsunuz. Ve Bulgarca yazılanlar çağdaş Bulgar edebiyatına daha kolay karışıyor. Ama Türkçe yazanlar dezavantajlı durumda. Çünkü eserleri birkaç istisna dışında Bulgarca'ya çevrilmiyor. Ve bu nedenle de Bulgar okuyucuya ulaşamıyor. Belki de eser çevirilerini destekleyen fonlar bu eserleri de kapsamalıdır.
1: Да, за съжаление, аз съм от хората, които до голяма степен са загърбили турски език, затова си има причини.
2: Doğrudur. Maalesef ben de Türkçe'ye yeterince sahip çıkamayanlardan biriyim. Bunun farklı sebepleri var. Bu çok yazıklandığım bir durumdur aslında. Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında daha fazla çağdaş sanat alışverişi ve daha aktif bir kültürel diyalog olmalı. Türkiye hakkındaki fikir ve algıların zaten değişmekte olduğunu görüyoruz. Televizyon dizilerinin bile bunda rolü vardır. Bunlar Bulgaristan'a ulaşan bir tür popüler kültürdür. Bulgaristan'ın eskisine nazaran biraz daha zengin ve mali açıdan güçlü olması da mühim. Bulgarlar Türkiye'ye alışverişe gidiyor ve Türkiye'nin tarih kitaplarında bize öğretilen Türkiye olmadığını görüyorlar. Ve bence Türkiye'nin çağdaş edebiyatının yanı sıra yerel Türk kültürünü de Bulgaristan'daki okur yazar kitlesine sunmanın tam zamanıdır. Çünkü aramızda anlatılacak çok fazla hikaye vardır.
0: Doğru. Ve son bir soru. Yakın arkadaşlarınız zamanınızın çoğunu yurt dışında geçirdiğinizi biliyor. Ancak şu anda sizi Bulgaristan'da, Garvan köyünde buluyoruz. Sanırım göçebe genleriniz açıkça etkisini gösteriyor. Zamanla gurbete son veren babaların durumuna düşüp memleketinize kalıcı olarak dönmeniz mümkün müdür?
1: Aslım dünyaya başlamayı.
2: Bir bakıma babama benziyorum. Tek fark çocuklarımın olmamasıdır. Kendimi bildim bileli hep seyahat ettim. Kalıcı olarak Bulgaristan'a yerleşip yerleşmeyeceğimi bilemiyorum. Seyahat etmek benim için sorun değil. Ama benimle babam arasında büyük bir fark var. Çünkü ailemin bu ay elektrik faturasını ödeyip ödeyemeyeceğini dert edip stres yaşamak zorunda değilim. Bu belki de benim neslimin şansı. Ebeveynlerimizin fedakarlığından faydalanmış olmamız. Ve bu hikayeleri anlatmak istememin nedenlerinden biri de aslında budur.

0: Çünkü sonuçta birçok şeyi bu insanlara borçluyuz. Her zaman birlikte olamasak bile en azından bu hikayelerin aileler tarafından duyulmasını sağlamalıyız.
1: Seyahatler sanatçıyı besliyor ve bunların hayatınızın bir parçası olması gayet doğal. Sevgili Emine Satkı, kültür, sanat, edebiyat programına katıldığınız için kendi adıma ve bu sohbetten keyif alacaklarına inandığım dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çok değerli hocamız Aziz Şakir Taş, Emine Sıtkı ile gerçekleştirdiği ve Geri Dönen Babalar Projesi üzerinde konuştuğu röportajı dikkatinize sunduk. Birbirinden güzel.

şarkılarla süsledik. Bugünkü gençlik programının devamında sonuna kadar böyle güller üzerine şarkılar ve türküler dinletmeye karar verdik arkadaşımız Danayıl'la birlikte. Umarız beğenirsiniz efendim.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, değerli gençler, değerli ruhu, gönlü, hep genç olan sevgili dinleyiciler. Bir gençlik programımızın sonuna geldik. Gününüzün güzel, mutlu ve neşeli geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Güzel ve hoş bir sohbetle çok değerli bir konuğumuz olacak programımızda. Dinçer Güç Yeter. Almanya'dan. Evet, bir gurbetçi ailenin çocuğu. Dinçer Güç Yeter. Almanya Masalımız adlı kitabıyla adeta dünyayı savuruyor mu desek acaba? Son olarak da Leipzig Kitap Fuarı'nda birinci seçildi. Şimdi de Naşata Germanska Prikaska adıyla kitabı Bulgarca'ya kazandırıldı. Evet, acaba onun Almanya masalı bizim sizlerin masalı oldu mu? Bir göçün hikayesi ve kuşaklar arasında bir bağ diyerek az sonra kendisiyle yaptığımız röportajı dikkatinize sunacağız. Dinçer Güç Yeter'in Almanya Masalımız kitabından bazı kesitleri ise Bedriye Halis seslendirecek.

Sevgili babacığım, 2 aydır Almanya'dayım. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Bir tek tarhana çorbasıyla taze peyniri özledim biraz. Fabrikada iş buldum. İyi kazandıracak. Kim bilir, belki de yakında kendime bir Mercedes bile alabilirim. Mektubun yanında 100 mark bir para yolluyorum. Şehre inersen bu parayla anama 5 arşın ipek kumaş alıverir misin? O da kendine bir entari diktirsin de şöyle iftarla bir dolaşsın köyde. Koltuklarını kabarta kabarta. Şimdilik bir işçi misafirhanesinde kalıyorum.

0: kendi evimi açınca size evrakları yollarım. Vizeye başvurursunuz. İkinizi de derin bir hasretle kucaklarım. Yılmaz, Nettal 1966.
1: Değerli dinleyiciler, bugün size bir masal anlatacağız. Almanya masalı. Çok değerli bir konuğumuz, bir misafirimiz var. Dinçer Güç Yeter. Almanya Masalımız adlı kitabın Bulgarca tanıtımı Sofya Goethe Enstitüsü'nde gerçekleşti. Bizler de ekip olarak bu tanıtıma katıldık. Dinçer Güç Yeter'le tanıştık ve hemen kendisini de radyoya davet ettik. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Siz davet ettiğiniz için çok sağ olun. Sevda Hanım, ben seve seve geldim.
1: Evet, seve seve derken Naşata Germanska Prikaska, bizim Almanya masalımız aslında şimdi de bizim masalımız oldu diyebiliriz. Şu an radyoları başında olan dinleyicilerimizin binlerce, on binlercesinin masalı oldu. Bu masal nereden başladı, nasıl başladı, göç hikayesi nasıl kitaba yansıdı?
2: Yani sizin de bildiğiniz gibi göç hikayesi aslında dünya döndü döneli, yani insanlığın başında bela mı diyelim, ne diyelim onu pek çözemedim ama asıl hikaye anneannemin annesinin mübadele döneminde Kavala'dan Ege'ye, yani Ege'nin öteki kıyısına geçmesiyle başlıyor. Ve Uşak'a gelip, yani Ege'nin Uşak kentine gelip aynı akşam hamile kalması, peşinden benim anneannem Hanife Duymuş'un doğması, anneannemin 7 çocuğundan 3'ü hayatta kalabilmiş, 3 çocuğundan bir tanesi benim annem Fatma. Fatma 1965'te yoksul bir ailenin kızı, o yüzden kendisine Almanya'ya gelip kendisiyle evlenmek isteyen babamın teklifini kabul edip Almanya'ya giden bir kadın. Ve 1965'te Almanya'ya gelip ve Almanya adım attığı gün işe başlayıp 50 yıl boyunca çalışan bir kadının oğluyum ben.
1: Evet, ve işte bütün onlara bir yandan vefayla beraber, bir yandan kendi masalınızı ve hikayenizi anlatarak, anneannenin Kavala yolculuğu, Hanife Hanım'ın Uşak'taki mücadelesi, 7 çocukla beraber ayakta kalma, daha sonra birçoğunu da zaten kaybetmiş ve özellikle bir Fatma ananın, ananızın burada, annenizin çok büyük bir rolü ve etkisi var. Yani kitaba yansıtırken özellikle siz neleri ön plana çıkardınız? Hangi yönleri bu hayatın, bu masalın?
2: Benim için en önemli olan çok sadece bir anlatımla bu hikayeyi iletmek istedim okuyucuya. Onun peşinden annemin evdeki o sessizliğine bir şekilde ses katmaya çalıştım. Yani onun sesi olmaya çalıştım. Ve bütün metni, yani kitabı kadın ağzıyla nasıl yazabileceğim üstüne çok çok düşündüm. Çünkü benim zamanımla veya benim içinde bulunduğum olanakla bu kitabı yazmak mümkün değildi. Onun için çok eskiye döndüm. Yani anneannemin hikayesinden başlayıp annem hikayesine dönüp ve sülaledeki birçok kadının hikayesini dinleyip ondan böyle bir demet yapmaya çalıştım. Zaten sülaledeki kadına hepsi anlatmayı çok seviyor. Benim annem dışında, annemle çok konuşamadık bunun üstüne. Yani konuşmazdı galiba. Fakat halam olsun, teyzem olsun, birçok kişi annemi bana yeniden anlattı bu kitap için.
1: Evet, tam bir muhabbet, tam bir sohbet ve tam gerçek bir hikaye ve masal diyelim. Aslında siz anlatırken kimi mizahla, kimi ironiyle, kimi gülerek, kimi anekdotlar kullanarak, bazen de trajikomik bir şekilde örneklerle beraber gerçekten çok farklı bir üslupla tanıtımı gerçekleştirdiniz. Kitap şu an elimizde ama malum hala okuyamadık. Biraz da o yönlerinden bahseder misiniz? Hani ağlamaktan ziyade gurbetin acısını bizler nasıl hissettikten ziyade siz onu artık biraz kimi öz eleştiri, kimi hicifle tanıtıyorsunuz.
2: Ya hayat öyle bir şey zaten. Ya sadece acı değil, sadece mutluluk değil, inişli çıkışlı. Yani koskocaman bir hayata bir yol gözüyle bakmak mümkün. Benim ailem eğlenceliydi. Kalabalık bir ailede yaşadık. Çünkü babamla amcam hep aynı evde yaşamak istedi. Annem de yengem bunu kabul etti. İşte yengemin iki çocuğu,

0: Bizim iki çocuk olmamız, babamın kahvehane işletmesi, amcamın başka bir işletmenin başında olması ve o yüzden hani çocukluğumdan bu yana devamlı o kalabalığın içinde olduğum için ve anneannem sülalenin en büyük kadınıydı. Bu yüzden bütün sülale anneannemin yanında toplanıyordu onun odasında ve birçok kadın hikayesi toplandı ve bizim şöyle bir şey oldu. Ben ilkokula başladım, daha iki cümle Almancayı çözmeden ailenin hani çevirmeni oldum. Hani doktora mı gidilecek, avukata mı gidilecek, mahkemeye mi gidilecek? Devamlı hadi gel bakalım. Böyle beni poşet gibi hepsi yanında taşıdı. O yüzden hepsinin gizlisi saklısı da benim hafızamda kalmış.
1: O Hanife anneanne var ya, siz çok güzel bir şekilde dediniz ki onun odası adeta böyle Osmanlı Sarayı'nda hamam merkezi gibiydi. Herkes ona gider danışır ve siz de zaten onun sağ kolu. Nedir o zaman, hani Hanife'den başlayalım madem ki sizin sülalenizi tanıtırken.
0: Ya Hanife özellikle çok güçlü bir kadın. Eşi çok genç yaşta vefat ediyor. Anneannem 32 yaşındaymış ve 3 çocuğunu, yani 7 çocuğundan 3 çocuğu hayatta kalıyor ve şöyle diyor, hani biz köyde kalamayız. Toplanıp Uşak'a gideceğiz ve kentte yeni bir hayata başlayacağız. 3 çocuğunu toplayıp Uşak'a gidip, yani köyden Uşak'a gidip dokumhanede iş bulup 3 çocuğuna kendisi bakıyor. 3 çocuğunu kendisi büyütüyor. Ve Hanife ile birçok evlenmek isteyen adam çıkmış. Bu da bana anlatılıyor. Hanife demiş ki ben 3 çocuğumun boynunu bükmem. Kendim büyüteceğim ve kendim çalışıp ekmeğimi kendim kazanacağım. Ve bu olay hani 1950'den önce, yani çok çok eski bir döneme ait ve bence çok feminist bir bakış açısı.
1: Bunu sizler de aktardınız. Feminist bir anneanne, feminist bir anne dediniz. 1950'li, 1960'lardan bahsediyoruz. Yani o mayayı acaba nereden aldılar? Acaba Kavala'daki o göçle beraber gelen bir güç mü? Veya sizin sülalenizin dediği o kadınlar çok güçlü.
0: Yani buna kendi hayatımdan bir cevap bulmam mümkün. Çünkü ben ilkokula başladığımda yabancı bir ailenin çocuğuyum. Ve babam bana şunu demişti. Sen iki veya üç kat daha iyi olmalısın ki sınıfında aynı notu alabilesin. Çünkü sonuçta sen bir yabancısın. Bu anneannem de öyleydi. Hem kadındı hem yabancı bir annenin çocuğuydu. Yani o da bir göçmendi Uşak'ta. Ve o yüzden daha çok çalışmalıydı, daha çok mücadele etmeliydi. Tabii bazen genetik bir şekilde bu galiba nesilden nesile devam ediyor. Annem bunu almış. Şimdi annemin aslında yani şöyle bir şanssızlığı olmuş. Babam tembel bir insandı Sevda Hanım. Ya babamın felsefesi şöyleydi. Ya nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Kendimizi çok da sıkmayalım havasındaydı. Fakat bunun bütün yükü annemin üstüne düştü. Fakat bu yükün yanında asla kimse gülmeyi, eğlenmeyi unutmadı. Almanya'da küçük bir hani bölgede yaşadığımız için, yani bir de azınlık halindeyiz. O tutunma, hani başkasından güç alma veya yan yana olma çok yaygın bir şeydi. Mesela bir düğün yapıldığında en az 700-800 kişi toplanıyordu. Yani 700-800 kişi aynı anda çifte telli oynuyordu. Veya işte mangal yapılıyordu, köfte möfte falan. Yani bu şekilde birçok buluşma yapılabiliyordu ve hala öyle.

Misafir işçi korosu. Burası benim evim, yurdum, toprağım mıdır? Ben burada bir boşluğu mu dolduracağım? İnsan dolapta, sandıkta saklayamaz hayatı. Bunu sana diyen olmadı mı Fatma? İşini işle, yuvanı kur, çocuklarını doğur ve üstüne düşeni yap dediler. Dahasını bilen yoktu ki. Bu yalanlar sırt diyor tabutu sonsuza kadar. İnşallah bunu biliyorsundur. Ağacın dalı, yaprağı bile biliyor bunu. Sen de öğreneceksin artık. Ne kavga ne de cenk etmek istiyorum ben. Bütün bunları nereden bilebilirdim ki? Sus, otur, katlan. İşte böyle teslim olunur cephede. Uyanık ol Fatma, uyanık.

Kaderi yazan kimdir? İpler kimin elindedir? Aynaya, soğuk yatağına, gecenin karanlığına bak. Bulacaksın elbet kimdir Fatma. Öyleyse benim rolüm ne şimdi? Fail miyim, mağdur mu? Sen bir karanfilin en genç yaprağı, kendi hayalinin suretisin. Görmüyor musun? Ama yine de benim elimde değil ki. Bu kimliği üstlenmeyi ben istemedim. Bilakis öyle. İlk taşı sen atacaksın kuyuya. Bulanık yüzünün önünde gerçeği arayacaksın. Peki ne zaman bulacağım? Dur bakalım. Daha yeni başladı. Yol uzun. Yük de ağır. Daha fazla taşıyamazsam ne olacak? O zaman pes edebilir miyim? Hayır. Zayıflık sonsuza kadar kara bir leke olarak kalır alnında. Kimselere göstereyim deme sakın. Başka bir şey demeyecek misiniz bana? Hele önce yanmadan pişmeyi öğren de dahasını sonra konuşuruz Fatma. Sonra konuşuruz.

0: Yazar Dinçer Güç Yeter'le Alman Masalımız kitabını ve oradaki hikayeleri, göçün masalını anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii ki Anadolu'daki o yaşam tarzını, Türkiye'de o yaşam biçimini olduğu şekliyle Almanya'ya taşıyorsunuz. Geniş bir aile dediniz, aynı evde amcalar, yeğenler, kuzenler, 700 kişilik düğünler, kınalar, seyranlar derken daha sonra bu topluma adaptasyon, entegrasyon süreci nasıl, o uyum süreci nasıl oldu? Hani siz küçüktünüz, tercüme etmeye başladınız. Daha sonra nasıl devam etti?
1: Ya ben de otomatikmen kendiliğinden başladı zaten. Yani okula Almanya'da başladım. Zaten Almanya doğumluyum. Ve iki dünyayı da yan yana aslında taşıyabildim. Ve bu bana bence çok büyük bir zenginlik kattı. Hem dil açısından hem dünyaya bakış açısından. Yani dünyaya sadece bir Alman gözüyle bakmadım veya sadece bir Türk gözüyle bakmadım. Daha çok dünyalı veya kozmopolit bir gözle bakmaya çalıştım. Galiba bu da ona dayalı. Şimdi entegre olma olayı devamlı konuşuluyor. Bence yani Almanya'daki birçok insan çok güzel bir şekilde entegre oldu veya elinden geleni yaptı. Özellikle bizden önceki nesil, yani ilk nesil, hepsi çok bakımlıydı, hepsi çok temizdi, hepsi çok disiplinliydi. Mesela annemin anlattığına bakıldığında, yani yatalak hasta dahi olsa o gün işe gidiyordu. Yani hepsi kendi bir disiplin sağlamış. Fakat o dönemin Almanya'daki göçmen siyaseti tabii bugünkü gibi birçok olanağı sağlamadı. Dil okulu yoktu mesela Almanya'da. Veya yabancı bir ailenin çocuğuysanız yani başka bir okula gidiliyordu. Alman evet. okuluna değil başka bir okula. Bugün öyle bir şey değil. Yani öylelikle otomatikmen bir dışlanma olayı başlıyor. Ve bu ancak 1980'in başında değişmeye başladı. Tabii ki bu ikinci nesil en çok bu yükün altında kaldı. Üçüncü nesille, yani benim neslimle aslında yepyeni bir buluşma, yepyeni bir entegre olma hali başladı. Yani ben Almanya'da doğdum, Alman vatandaşıyım. Fakat öteki dünya, yani Ege veya Anadolu da benim içimde. Ve edebiyatım da böyle şekillendi zaten. Az önce bahsettiğim gibi, yani sadece acı değil, hayatın içinde yani çok güzel veya çok hümanist, mizaha dayalı yaşam şekli almış birçok insanla aynı hayatı paylaşabildiğim için bunu aynı şekilde hikayeye veya kitaba da yansıtmaya çalıştım.
0: Ben hala Fatma olgusundan, annenizin o gücünden ve başlangıçtan ayrılmak istemiyorum, sıyrılmak istemiyorum. Hmm. Çok etkilendim. Ayakkabı fabrikasında çalışıyor ve oradaki arta kalan ayakkabıları filmde gördüğü, daha doğrusu televizyonda izlediği o Heidi'ye vermek istiyor. Çünkü onun ayakkabısı yok. Yani merhameti, dayanışma, çalışkanlığı, yani bu iyi niyetle beraber belki de sizler de bizler de o Almanya'daki o topluma da çok şeyler kazandırdınız.
1: Evet, özellikle bu paylaşım olayı Batı medeniyetinde çok yaygın değil. Yani Batı medeniyeti daha bencil, daha kendi içine dönük yaşıyor. Fakat mesela ailemin veya birçok Almanya'ya giden ailenin yaptığı en güzel şey bu oldu. Evinde bükme yaptıysa, simit yaptıysa muhakkak bir tabağın içine koyup Alman komşusuna da dağıttı bunu. Bu Heidi olayı

0: Ya babam bunu bana anlattı ve biz çok gülmüştük. Babam 2012 yılında vefat etti ve ölene dek bu hikayeyi bize anlattı. Annemin ilk işi ayakkabı fabrikası 1965 yılında Netetal kasabasında ve babam televizyon bulup geliyor. Televizyonda Heidi dizisi başlıyor, çizgi film ve Heidi'nin ayakkabısı yok. Şimdi annemin fabrikasında da hani prodüksiyonu yanlış olan ayakkabılar çöpe atılıyor. Annem de gizli saklı bir çift ayakkabı alıp gelip babama diyor ki bu ayakkabıyı Heidi'ye yollayalım. Çocuğun ayakkabısı yok. Yani bu ayakkabıyı giysin, dağ taş dolaşsın. Bir de öyle bir şey yani televizyona bakıp televizyondaki bir çizgi film kahramanını kendine dost edinmesi, onu çok sahici bulması bence hem hakikat hem de çok masalımsı bir şey.
1: Evet ve tabii ki şimdi kitap içeriğindeki başlıklara da baktığımızda önce Anadolu'daki o şarkı ve daha sonra sizin daha doğrusu annenizin Almanya'ya giderek çok soğuk buz gibi soğuk bir odada oluşu ve Almanya'daki o hikayenin başlangıcı. Daha sonra anne nerede kaybolduk sorularının gündeme gelmesi. Yani bütün bunlar aslında çok zorlu bir süreç.
0: Evet. Benim 15 yaşımla başlayan bir düşünme şekli bu. Özellikle Almanya'da bu Solingen ve Mön katliamında birçok yabancı ailenin hani Türk kökenli olsun veya Müslüman kökenli ailenin evi yani ateşlendi. Birçok insan hayatını kaybetti. Ve ben o dönem 15 yaşındaydım ve bambaşka bir gözle yaşadığım ülkeye, içine doğduğum ülkeye bakmaya başladım. Ve dedim ki yani ben 15 yaşındayken benim ailem 30 yıl Almanya'ya göçmüştü zaten.

0: zaten. 30 yıllık Almanya geçmişine sahipti. Ve dedim ki yani 30 yıl yetmedi mi? Tamam, Anadolu'dan veya Ege'den gelindi ama bizim gitmek istediğimiz yol bu muydu? Yani geldiğimiz nokta bu mu olmalıydı? Ben hep şunu düşündüm. Yani Almanya öyle bir ülke haline gelecek ki hepimiz kimse kimsenin kimliğine, inancına, dinine bakmadan bir yumak halinde yan yana yaşayabileceğiz.
1: Çok ortak tabii ki hikayeler var. O masal bir zamanlar 60'lı yıllarda böyle tam kitabın başlığında da olan bu fotoğrafa bakarken at üzerindeki bir
0: eşek.
1: Küçük evet doğru at da değil eşek evet Sevdamız. Bizler de böyle köyden çıkalı atı eşeği de karıştırmaya başladık.
0: Sözünüzü kısaca keseceğim lütfen kusuruma bakmayın. Sofya'dan davet geldiğinde dedim ki ya ben çocukluğumda çok Bulgaristan'dan geçtim, yaz tatili yaptığımızda dolmuşla falan hep yol üstü birçok eşek bana bakıyordu. Ben de işte eşek dedisi bir çocuktum. Bana eşek bulup ben geleyim diye bir cevap yazmıştım. Bana eşek sözü yani geldi. Fakat ben Sofya'ya geldiğimde bu 5. günüm sokak sokak dolaşmaktayım. Hala önüme bir eşek çıkmadı.
1: Yani aslında daha böyle acı olanıysa köye de gittiğimizde ben de özellikle 500 kilometre böyle Deli Orman Dobruca bölgesine gittim. İnanın ki tek eşek yok. Hatta böyle dil sürçüşmesi bile belki tesadüfen değil.

0: Evet, artık uzaklaşıyoruz. Artık bu teknoloji olsun, yeni çağ olsun, ayak uyduruyoruz dedik. Ve tekrar o uyum sürecine geçecek olursak güzel örnekler de var. Örneğin şimdi baktığımızda Brüksel'e gidiyoruz. İşte isim vermek istemesem de bir başbakan, bir çevre bakanı var. An itibariyle yine gündemde Berlin'deki belediye başkanı adayı genç Elif yine bilim dünyasında, siyaset dünyasında gerçekten o gurbetçilerin artık çok büyük bir rolü var. Bu sizi sevindirmiyor mu?
1: En yakın olan şey benim kızım geçen yıl mezuniyetinde not ortalaması en iyi olan talebe mesela Suriye kökenli bir kız çocuğuydu. Yani koskocaman bir Alman okulunda en iyi not ortalamasına sahip olan kendisiydi ve kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu. 2015 yılında Almanya gelmiş. Çok kısa bir dönem önce ve sizin de bahsettiğiniz gibi yani birçok insan...

0: ekonomide, işte, siyasette ve bilim gibi edebiyatta, sanatın içinde çok aktif bir şekilde çalışıyor, işini yapıyor ve bunun yanında birçok insana da aslında iş sağlıyor.
1: Değerli dinçer güç yeter, böyle benzerliklerden bahsederken kitabınıza da yer alan bir konu var. Vatan, aidiyet, ben kimim, ana vatan, dil konusu. Kaldı ki zaten Bulgaristan Sofya'daki tanıtımda da böyle bir değerli gazeteci arkadaşımız dedi ki hangi dilde yazdınız, hangi dilde konuşuyorsunuz? Hatta başka bir soru da geliyor bazen bize. Siz hangi dilde rüya görüyorsunuz?
0: Evet, evet. Şimdi dil konusunda aslında çok dilli yazdım ben bu kitabı. Yani bazen anneannemin sesiyle yazdım, bazen annemin sesiyle. Hatta dilden geçelim Ege şivesiyle de yazdım. Yani önemli olan onun sesini sadece bir şekilde anlatabilmekti. Yani kitabın şöyle diyelim belki %30'u Türkçe yazıldı, %70'i özellikle hani son döneme yaklaştığımızda tamamıyla Almanca yazıldı. Şimdi aidiyet konusu Sevda Hanım, yani benim bu kişisel şahsi düşüncem, ben kendi bütün hayatımı kozmopolit düşünce biçimine aslında adadım. Çünkü benim başka bir şansım yok. Ben yaz tatiline gittiğimde bana Almanca deniliyor. Ben bir Almancıyım. Almanya gittiğimde, yani Nobel'de alsam, göçmen bir ailenin çocuğuyum. Bana hiç kimse Alman demiyor. Ve ben de ne olacağımı veya kendimi nasıl tanıtacağımı zaman zaman böyle şaşırmış vaziyetteyim. O yüzden hepsinden böyle vazgeçip, ya tamam ben bu dünyaya geldim, bu dünyada bir konuğum, vakti zamanı geldiğinde yeniden gideceğim. Önemli olan bana kalan zaman içinde güzel yaşayayım, ailemle, sevdiğim işi yapabileyim. Yani o kafayla yaşamaya başladım. Sadece işte kabul etmediğim şey, kim, yani hangi din veya hangi dil, hangi kime ait olursanız olun, azınlık veya çoğunluk, yani çok genel bir söz olacak ama bu dünya hepimizin. Yani kimse bu dünyanın sahibi değil. Yani bu sahiplenme olayı benim için mesela sıkıntı. Çünkü evinize aldığınız konuk bir de bakmışsınız ki sizin evinizi daha güzel bir şey yapabiliyor. Bu kitabın beni en çok mutlu eden olayı, 2 yıl önce veya 3 yıl önce diyelim, Almanya'nın en büyük sahnesinde, hani Berlin'de, bu kitap oyun halinde sahnelendi. Ve annem de davet edildi. Ben annemi aldım gittim. İlk önce pek fazla istemedi ama en sonunda ikna ettim.
1: Maxim
0: Gorki Tiyatrosu'na ikna ettim. Ve en sonunda 600 kişi ayağa kalktı. Ben annemi aldım, ikimiz sahneye davet edildik ve bir baktım ki o benimle gelmek istemeyen, sahneye çıkmak istemeyen kadın içinden böyle bir şey çıktı, yıldız çıktı. El sallıyor, gülümsüyor ve sahneden inmek istemedi. Yani 30 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Videosu hala bende. Yayın bittiğinde size izletmem mümkün. Dedim ki ya ne oldu anne, bu sen misin? Sabahına dedim ki ya anne sen dün akşam ne yaptın dedim. Hani gece oldu hala sen sahneden inmedin. Ya dedi ne bileyim dedim, millet alkışlayışın. Aklıma Angela Merkel geldi. O ne yaptıysa ben de sahnede aynısını yaptım dedi.
1: Evet, işte Fatma ablanın fabrikada, hani orada televizyondaki o kıza ayakkabı almak isteyen o Fatma annenizin kendini bir Merkel gibi, bir şansölye gibi, evet, hissetmesi, işte ona da böyle oğlunun vermiş olduğu olanak ve ne diyelim, bu çok büyük bir evrim.
0: Bu benim için hayatın bana sunduğu en güzel hediye. Yani bu kitap satmış satmamış yayına çok, ben içimde kalan o annemin sessizliğine ses olmak istedim. O sessizliğin bir yankı bulmasını istedim. Ve o oldu. Benim için oldu. Beni tatmin etti. Ve bu yüzden çok mutluyum.
1: Annemin sessizliği derken tabii unutmayalım, gurbetin acısı büyüktür. Bunu her ne kadar kimseyi üzmek istemesek de hala ve hala, özellikle de bizim toplumumuzun da hala yaşadığı ve bizlerin de burada radyo olarak, radyocu olarak en sık duyduğumuz dinleyicilerimizden bir tabir vardır. Gurbet, gurbet, gurbet. Belki onun bir sessizliğini taşımıştır anneniz Fatma.
0: Evet, çünkü hep endişeli. Bir şey söylese yanlış anlaşılacak mı? Bir şey söylese istediği gibi ifade edebilecek mi? Bir de Sevda Hanım, hani benim annem veya işte birçok kadın, o dönem Almanya'ya giren birçok insan köyünden ilk defa çıkmış. Yani çoğu okula dahi gitmemiş ve bu altyapısı olmayan birçok insan dilini, dinini bilmediği bir ülkeye gelip yepyeni bir hayat inşa etmiş. Bu bence çok büyük bir şey. Yani buna saygı duyulması lazım. O yüzden aynı zamanda özlem denilen şey. Çünkü tabii ki insan kendini ifade edemediğinde memleketini özlem duyuyor. Mesela annemin bir siyah beyaz fotoğraf albümüne bakıldığında o dönem fotoğraflar gelip gitmiş. İşte dayım anneannemi stüdyoya alıp gitmiş. Fotoğraf çekilmiş ve Almanya'ya anneme yollamış. İşte cansız hatıram sevgimle saygımla ablacığım, evet, falan diye. Yani ben benim için bir malzeme oldu ve hepsini aldım, masamın üstüne dağıttım. Baka baka, okuya okuya da yazdım bu metni. İnsan kök denilen şeyden vazgeçemiyor. Mesela çok tuhaf bir şekilde ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ama ne zaman Ege'ye gitsem, ne zaman Uşak'a adım atsam, evet, sanki yeniden kendi ülkeme dönmüş gibiyim. Yani o hissiyat içindeyim. Ve çok tuhaf, benim kızım 18 yaşında, oğlum 15 yaşında. İkisi de şu an evin içinde işte halk müziği dinliyor. İki dilli kitap okuyor. Kızım hem Elif Şafak'ı okuyor, hem Dima Kalajı'yı okuyor. Yani oğlum deseniz yine aynı şekilde. Yani bu kök duygusu, aidiyet duygusu sanki bedendeki bir şey gibi, organ gibi genetik bir şekilde galiba nesilden nesile devam gidiyor, iletiliyor.

Almanca yepyeni bir dil. Yıl 1984. Anaokulundaki ilk günüm. Diğer çocuklarla bir kelime dahi konuşmuyorum. Köşede öylece heykel gibi oturuyorum. Burada başka bir dil konuşuluyor. Almanya'da yaşıyoruz tabii ama burada Almanca konuşulmasını garipsiyorum. Getto çocuğu yeni kültüre alışamıyor. Yazın en sıcak zamanı şimdi. Oyun odası yanıyor. Dayanamayıp yavaş adımlarla öğretmenin yanına gidip şişeyi işaret ediyorum ve bozuk Almancamla soruyorum. Su içebilir miyim? Öğretmen önce hafifçe gülümsüyor, hatamı yüzüme vurmadan cümlemi düzeltiyor. Evet, su içebilirsin. Bugün bile artikelleri karıştırdığım oluyor. Bir yerde yayımlanmadan önce genelde yazılarımı arkadaşım Wolfgang okuyor. Nasıl olduysa o Getto'yu günümüze kadar getirmeyi başarmışım. Öğle vakti bütün çocuklar büyük bir masanın etrafına toplanıyor. Ilımış buzlu çay ile peksimet var önümüzde. Sucuk falan beklemiyorum tabii ama bir yumurta, yanında da bir parça bazlama olsa fena olmazdı. O sert ekmeği fare gibi kemiriyoruz hep beraber. Durum iyice abartılıyor. Bizim muhitte yeminli tercüman ilan edilmeme az kaldı. Doktor, avukat, banka ya da neresi olursa olsun bir yerde randevusu olan beni Aldi alışveriş poşeti gibi yanında götürüyor. Akrabalardan özellikle kadınlar beni bir rahat bırakmıyor. Haftalık planda en az 2-3 doktor randevusu oluyor. En tuhaf anlar da bu doktor randevularında yaşanıyor. Mesela ebe Mekke'ye hacca gidip gelmiş bir kadın. Bir tel saçını dahi örtüsüz bırakmayacak kadar dindar bir hacı ama muayenehaneye bir bakıyorsun striptizci kesili veriyor. Doktor daha çekmeceyi açıp şırıngayı çıkarmadan üzerinde ne var ne yok sıyırıp atmış oluyor. İyi iyi, sadece kalçayı biraz açsanız.

0: yeter. Bu sırada doktor Hacan baş ve işaret parmağıyla ufacık bir yer göstermeye çalışıyordur. Ama ebemin kendine has bir yöntemi var. Dikkatinin dağılmasına izin vermeden Adem'inin önünde duran Hazreti Havva gibi dikiliyor öylece. Bununla da kalmıyor tabii. Doktora neredeyse her yerini gösterip ondan bir kere kendini şöyle bir muayene etmesini rica ediyor ki vücudunun nasıl şiştiğini, kemiklerinin nasıl ağrıdığını o da bir görsün. Bütün vücuduna dokunduktan sonra doktor Hacan ona tekrar giyinmesini söylüyor ve defterine bir şeyler yazmaya geçiyor. Ebem giyindikten sonra paltosunun cebinden 3-4 kutu ilaç çıkarıp doktorun önüne koyuveriyor. Bu ilaçları aileden bir kadın tavsiye etmiş, ağrılarına iyi gelir diyormuş, bunlar için de lütfen bir reçete yazar mıymış? Doktor ise kafasını sağa sola sallayarak ilaç kutularını çöpe atıyor. Teşhis konmadan migren ilacını nasıl yazsın? Eve dönerken yolda ebeme sadece iğne vurulacakken neden tamamen soyunduğunu soruyorum. Önüne bak sen, o piç herifin ne kadar adi bir adam olduğunu biliyorum ben. O da zaten böyle istiyor. Ha, bir de bu saçmalıkları evde anlatacak olursan senin o etlerini lime lime ederim. Anladın mı beni? Ben 80 yaşımı devirmişim, bugüne kadar da sadece namusum için yaşamışım. Senin ettiğin laflara bak, kes artık. Sen de aynı baban gibisin. Kafanı sırf fesatlığa çalışıyor. Fesatlığa.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Yine bu vatan ve aidiyetten bahsettik. Bir de ana dilini de unutmamak. Çünkü bizim Bulgaristan'da da şu an epey sıkıntılar yaşayan bir konu.
3: Almanya'da aynı şekilde. Benim dönemimde çok önemliydi. Hani biz gitmeliydik haftanın iki günü, 3 saat boyunca, akşamüstüydü bu. Hocamız Tülin Alkanoğlu'ydu. Ben kendisinin talebesiydim 6 yıl boyunca. Gittik yani Türkçe okuluna da gittik. Özellikle son dönemde birçok aile çocuğunu yollamıyor. Hangi sebeple bunu da çok anlamış değilim. Veya birçok çocuk gitmek istemiyor. Bizim için çok önemliydi. Bence gidilmeli. Yani sadece kökenle de alakalı değil. Bir dili bilmek hayatınıza, bu ana dilde olması mümkün, Fransızca'da olması mümkün, İspanyolca'da. Hani bir dil bir insan demek veya bir hayat demek ve size zenginlik katıyor. Çok dil bilmek veya birçok ülkeye gidebilmek, birçok ülkenin diliyle, mantığıyla düşünebilmek bence çok kıymetli bir şey ya. Çünkü hani sadece kendi bulunduğunuz nokta üstünde kaldığınız zaman hem düşünceniz hem hayata bakışınız eskimeye başlıyor, tozlanmaya başlıyor.
2: Tabii siz de hem bu dil zenginliğiyle hem de hafızayı şu an hem tiyatro oyunu olarak hem kitaba yansıtmanızla beraber Maxim Gorki sahnesindeki bu oyun, bu temsille beraber kitap şu an hangi dillerde yayınlandı? Ve hemen tabii sıcağı sıcağına da söyleyelim, çok önemli ve saygın bir forum olan Leipzig Kitap Fuarı'nda da birinci oldu. Belki de biraz kitabı tanıtalım şimdi böyle yayıldığı noktalar olarak.
3: Şimdi ben kitap yayınlandığında yayıncıma şöyle bir şey demiştim. Hani 500 adet bas bu kitaptan, 100'ünü benim sülalem isteyecek kesin, ben dağıtayım. Kalanını da sen bir şekilde satman lazım. Yani kitabın bu şekilde dönüş yapacağını hiç düşünemedim. Daha ikinci haftasında bütün Alman medyasında, hani 5 büyük gazetede tek sayfa halinde tanıtılmaya başlandı. Ve Sevda Hanım, yayın evimizin bütçesi yok, çok kısıtlı. Yani yayın evinin hiç tanıtım yapılmadı. Sadece tesadüfen hani medyanın eline ulaşmış kitap ve hepsi bu kitap hakkında yazmaya başladı. Bir de baktık ki bizim bahçemize devamlı gazeteciler geliyor, söyleşi yapılıyor, çekim yapılıyor. Artı Fransız kanalından, Alman devlet kanalından, hepsi bizim bahçemize geldi çekim yapmaya. Annem de

0: devam ediyor ki hani ben bükmeme açsam veya pasta mı yapsak ne yapsak, o benden fazla telaşlanmaya başladı.
1: Yani o yine böyle bir Türk kadının misafirperverliğiyle baklavalar, evet, börekler.
0: Ve şey, aynı zamanda annem hep şey düşünmüştü. Ya benim kitap, benim oğlan kitap yazacağım diye açlıktan ölecek. Bir de baktı ki kitap satıyor falan. Çok mutlu oldu. Elinden geleni yapmaya çalıştı.
1: Ama biraz pahalı gelmiş. Acımış ha, biraz o okurlara.
0: Evet. Annem diyor ki ya bu kitabı kim aldı? Kim okuyor? Çok pahalı. Hatta Alana da diyor ki ya çok pahalı, sen bu kitabı niye aldın kuzum diyor. Yani peşinden 3 ay geçti. Bana bir mesaj geldi. Kitabınız Leipzig Kitap Ödülü'ne aday. İnanmadım ilk önce. Çünkü 5 kitap aday ve bu 5 kitabın 3'ü yani Alman edebiyatın en üst kesiminden 3 isim. Yani işte Klemenset bilmem ne. Neyse ben Leipzig'e gittim. Bize otel tutuldu. İşte davet edildik. Eşim de yanımdaydı. Sahnede benim ismim açıklandı. Ve ben ne olduğunu pek anlayamadım. Böyle salak salak sağıma soluma baktım ilk önce. Peşinden sahneye gittim ve hapsedildim. İşte 50 gazetecinin olduğu bir salona alındım. Bir söyleşi yapıldı. İşte hatta YouTube'da izlemeniz mümkün. Hala canlı, hani YouTube'da bütün çekim yüklenmiş. Ve onun peşinden o günden bugüne ben bu kitapla 500'ün üstünde okuma yaptım, dinleti yaptım. Yürü yayınlanan yani ülke, yani ilk İspanya'da yayınlandı, peşinden Romanya'da yayınlandı, işte Özbekistan'da yayınlandı, Türkiye'de daha Mayıs ayında çıktı, çok yeni çıktı, işte Bulgaristan'da yayınlandı, Çin'de yayınlandı, şu an aklıma hala... Fransızca şu an hala üstüne çalışılıyor, yayın evi yani çeviri üstüne çalışılıyor. İngilizcesi bitti, bitecek. Yani birçok ülkeye
1: siz
0: gitti.
1: Siz bunları anlatırken işte İngilizce dedik ki Almanya, İspanya vesaire, Bulgarca bir tabir var. Svetate Nogulam Seu, dünya büyük bir köy.
0: Evet.
1: Ve diyorsunuz ki Singapur'daki bile böyle okur. Almanya hikayemiz, Almanya masalımız deyince bu bizim masalımız demiş.
0: Çünkü sözünüzü kestim. Singapur'a Malezya'dan çok göçmen kadın gelmiş. Hepsi işte temizlikçi. Yani Singapur'un ayakta kalmasının sebebi Malezya'dan gelen işçi gücü. Çünkü tuvaleti bu kadınlar temizliyor. Ha? Temizliği bütün otelde, temizliği bu kadınlar yapıyor. Yani birçok işletmede, işte markette, kasanın başında bu kadınlar çalışıyor. Yani bu işçi gücü, dıştan gelen işçi gücü olmasa Singapur belki yani 3 gün içinde çökecek bir ülke. Sadece finansmanla veya bankacılıkla bir ülke ayakta kalamaz. Ve hepsi dinletinin peşinden bana gelip beni kucaklayıp ya sen benim hikayemi yazmışsın.
1: Romanya'da veya... da size bunu söyleyen, evet, olmuş. Ve mesela... Bulgaristan'da zaten bizler söylüyoruz.
0: Malezyalı bir kadın demişti ki bana ya sen benim oğlumsun sanki demişti. Şimdi edebiyatın yanında bir de olayın duygusal boyutuna baktığımızda bu beni çok mutlu ediyor. Yani yalnızlaşan bir dünya içinde edebiyatın ağzıyla buluşabilmek, başka bir hayata dokunabilmek ve dünyanın öteki ucuna gidip bir kadının sen benim oğlum gibisin demesi, dediğim gibi bence çok çok güzel bir şey. Ben çok mutluyum.

0: Sizi hem biz yazar olarak şu an romanınızla tanıtıyoruz. Şairsiniz aynı zamanda, yönetmensiniz, tiyatrocusunuz. Ama nedense bu kitabı insan eline alınca kültür sanat edebiyattan ziyade daha fazla bu eşeğin hikayesiyle, ne bileyim o gurbetçinin şimdiye kadar yaşamış olduğu ve bu sülalenin geçirmiş olduğu evreler daha fazla sanki insanı yakalıyor. Yani ailenizi ve kendinizi böyle kapınızın aralaması daha çok etkileyici geldi bana.
1: O benim yazmaya başladığımda çok düşündüm üstüne. Dedim ki ben edebiyat yapmayacağım şimdi. Ben edebiyatçıyım ama edebiyat yapmayacağım. İşte süslü cümle, uzun cümle kullanmaktan ziyade daha sahici, gündelik hayatta nasıl konuşuluyor veya bu kadınla fabrikada nasıl konuşuyor, o diyaloglar nasıl oluşuyor, bunun peşine düştüm ve bunun üstüne çok böyle şey, hani dokunmadan, süslemeden, cilalamadan en sahici ve benim kulağıma en yakın gelen bir şekilde anlatmaya çalıştım. Galiba bu samimiyet okuyucuya geçiyor.
0: Bu konu tabii ki çok romanda işlendi, çok filmlerde. Hemen 1976 mesela Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimi İncegül'ü, o meşhur sarı Mercedes hep böyle gurbetçi deyince aklıma gelir. Adamın tek bir amacı ve hedefi vardır. Sarı Mercedes alacak ve o yıldızına baka baka yazın köyüne kadar gidecek. Veya gurbetçiler derken aman biz Bulgaristan'dan geçerken bizim polislerin bizden çorba parası istemesi gibi. O ön yargılarla beraber bugün artık biz daha küreselleşen, ayak uyduran ve gerçekten adını da altın harflere dönüştüren bir nesil ve gelişimden bahsediyoruz, değil mi?
1: Evet. Yani sizin yaptığınızla aynı iş değil mi Sevda Hanım? Hani Bulgaristan'da hani bir Türk dilini veya bir yayınını hani üstüne çalışıp birçok dinleyiciye sunmanız aynı. Yani o anlamda yaptığımız iş belki de çok benziyor. Belki şey hani bambaşka şekilde ama mantık anlamında aynı. Yani yeni gelişen dünyada ben hala böyle umutluyum. Hani yeni nesilden umutluyum. Sanki yeni nesil daha böyle bu dogmatikten uzaklaşmış, daha böyle insani, daha samimi bir yaşam şekli istiyor. Şu an gözlemlediğim o. Yani bunu aslında Goethe Enstitüsü'nde de konuştuk. Hiçbir ülke yok ki dünyada suçsuz olsun. Hangi ülkenin geçmişine baktığınızda muhakkak acı veya işte gözaltı veya dışlanma hepsinde yaşandı. Sadece bir edebiyatçı gözüyle değil, aynı zamanda bir baba gözüyle de geleceğe baktığımda, ya geçmişte tamam oldu, bitti. Evet, hazin, üzücü ama gelecekte böyle olmasın. Bu yüzden hani bambaşka bir gözle geleceğe bakalım. Hani yeni bir umutla bakalım ve biz de mesela benim yaşım 50. Önümüzdeki yıl 50 yaşıma basacağım. Ben şu an şeyin çabası içindeyim. Kızımın yaşına yetişme çabası içindeyim. Yani kızımla aynı dili nasıl konuşabileceğim, onu nasıl anlayayım, onun duygusunu, onun hassasiyetini nasıl çözeyim ve nasıl iyi bir baba olabileceğim, onun peşindeyim mesela şu an. Yani o bana değil, ben ona uyum sağlamaya çalışmaktayım.
0: Evet ve bu tabii ki nesiller arasında devam eden sizin sülale
1: Evet.
0: kelimesini kullandığınız bu güzel bağın genetik olarak da, sosyolojik olarak da, kültürel olarak da kopmaması açısından diyelim. Ve değerli dinleyiciler belki de ilk başta söylememiz gerektiğini böyle daha da kalıcı olması açısından değerli yazar Dinçer

0: 3 yeterli. Şimdi söyleyelim. Bulgaristan'da Naşata Germanska Prikaska adlı romanı Borislav Petranov'un muhteşem bir tercümesiyle Almanca'dan Bulgarca'ya kazandırıldı. Dinleyicilerimiz nerede ve nasıl bulabilir bu kitabı?
1: 2 yıl önce yayıncım bana mesaj attı. Hani kitabın telif hakkını Bulgaristan'da aldı. Bulgaristan'da da yayınlanacak diye. Dedim ki ya çok mutlu oldum. Bulgaristan benim bir şekilde çocukluğum demek ve babamla birçok anımın olduğu bir ülke. Çünkü dolmuşumuz bozulmuştu Bulgaristan'da. Babamla 2 gün kalmıştık falan şu bu. O çok eski. Üstünden 3 ay falan geçti. Ve çevirmenim bana ulaştı. Dedi ki ben Berlin'deyim şu an, tanışalım mı? Evet dedim, tanışalım. Ben Doğan Berlin'deydim zaten. Yani Borislav'la ilk tanışmamız öyle oldu çevirmenimle. Ve dedi ki ben çok etkilendim, şu an işin başındayım ve çok mutluyum senin bu kitabı yazdığın için. Dedim ki bunu hangi yayın evi yayınlayacak? Dedi Bulgaristan'da Black Flamingo yayın evinden çıkacak kitap. Tamam, üstünden 1 sene geçti ve kitap elimizde şu an. Benim bildiğim online kitap satışı yapan birçok sitede bu kitap bulunuyor.
0: Evet, muhakkak tabii ki Dinçer Güç Yeter'in Naşata Germanska Prikaska romanı hem online hem de kitapçılarda artık satışa sunulmuş bulunuyor. Sizler de değerli dinleyiciler onu alabilir, okuyabilirsiniz. Hem de Almanya'daki gibi de annenizin dediği gibi pahalı da değil yani 25 euro da değil. Onu da sadece böyle söylemiş olayım.
1: Bu davet benim için çok güzel bir hediyeydi. Böyle hem çocukluğum canlandı, hem ben Bulgaristan'ı yeniden tanıdım, hem birçok yeni gözlemle Almanya'ya döneceğim.
0: Değerli dinleyiciler, bir aile hikayesi, bir göç masalı olan Dinçer Güç Yeter'in Almanya Masalımız kitabını tanıttık. Kendisine teşekkür ediyoruz.